Kaşır mıyalar suyuna Ol indi bizni tapkan İki yürek ne beylegen